0: Tanıdığa ne çıkıyor? Fiziğe, ağaçı, ağaçı çıkmadı. Bizim çizikte, kıtı yıkmalar, ağaçı. Kuş, şıkkıdı böyle. Ama da, ağaçı da ışkı, sıvayış da. Kim kütüle çıkıyor? Bakın şu krem, krem şahım. Mikşat çıkıyor. Ayuç, çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin çıkar. Ben iki adam çıkıyor. Ama açılmadı ki de. Bizim bir çıkar da. Dolunlar kokuş. Bir başı da atıyor. Dolunlar kokuşun çani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazlar. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Hatta kata sahine pısıt günahı istatmış. Dönüş çıktı. Bakışı İkimiz üç kaçta sürdük.
2: Bu kuhuş yok.
3: Bu kuhuş nedir?
2: Bu kuhuş dedik için var.
0: Şimdi bir şıkkı aldık, kirlilerini aldık. Bakurdunu aldık, çıtmışlığına çıtık da pısmış kahvaltıdan sıkışıydı. Yıktı iki yana. Zahmiş kıta kıta olsun. Kuhuşlarını aldık. Atışım. Bir şahıs. Dağlı şahıs. Lan gidişti. Zıbara var. Üçüncü farkına mutlaka. Şu vali, vali ikisi var. Nasıl kukasas var. Bir iki sabır çıkıyor. Bir iki sabır çıkıyor. Onlar yemeyecek kiraytada. Taşıdığında yürüyüş işte ben. Sıraydı işte ben. O gün daha etkiler. Bakın tümazı. Yuhuna. Mürüz. Daha iyi. O gün. Nasıl sen hiç bir tık kullanıp hasta olsun, hiç maça gelip sen bir şey bir tık kullanıp daha iki çalış lavuktanız atsın iki bir tık ıslak çıksın sütten de atkıl tabın dışta tuttuğu sükütünü atkıl. Ki batın siz kıcı gelme. Sikilimi de balık yazı dayla. Bayağı kurdan ağzı nöpte çizik kal. Aykın çizgatı çizik kal. Kısan kıstan kurası nöp. Kata dek kıcık kal. Çizik kal. Aksın. Kulsay ola. Atıklar çizik kal. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh
1: Hi.
4: And the sign up at the New Hulk Radio.
5: We could get when I can shout what a sucks was some cat.
6: 91.1 FM.
1: Hi. Good.
5: I'm not sure. At the manst, we soused we. Na small sad, no matter tis all he now. Wachit, geostes, la comais, him lejena, tis all he now. As kuchnas tu tem stemat. Ach kutsi kiene mo taata chastro. Se tina taata. As ne mut tu tem taats jesul. Was ko ta sul. Do amataat chastrui. Ano ta kutsi kutano tkwechtas. Do sul. Dik. Ask him. Stay me to that slack as puts the cool and sit. A hooting together, let's get put me to that. We are cut. Did sort. As name of stout. And that's put our lack was cap, so that now lack. Jesus ta olad na chliwati mutaat. Lapakaat kitam sitma kaat olad. Na chliwanaudu taat olad. Kesinini taat. Alana khom tati kechini hit. Siasana kistut ta sitma kit. Asitla wa sit olad. Ach, du nicht das Reis aus einer Nacht geht. Und ich denk, du bist ein Lohr davon, lala mani tamta, die dich der Hunk. Lala mani. Ich stehe hier. Well,